Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wala tajassasu wala yahdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita akhihi maita fakirituhum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim.